我爹吧，嘿，我嘞，啊，我比你过年没拉吧，一人背背的背后。Wo beni koni miraba, iyin pe beni pero, akui shoot kere waro.